özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Azavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

Maximum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 28 Temmuz 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktaracağız. Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmeler malum. Yeni bir parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili Özgür Özel dahil istifa ederek bir parti kuruldu. Partide Özgür Özel yeni partinin genel başkanı seçildi. F-35 krizi Türkiye için halen devam ediyor. İsrail ve diğer gizli ülkeler Türkiye'ye F-35 verilmesini istemiyor. Ve Trump üzerinde lobi baskısı, özellikle Yahudi baskısı yapılmaya çalışılıyor. Fakat Trump kararlı. Aslında kararsız, yoksa şu dakikada F-35 verebilecek onay yetkisine sahip ve kongrede üstünlüğe sahip oyalama turuna devam ediyor gibi gözüküyor. Bir taraftan da sözde İsrail'e, Netanyahu'ya tepki gösteriyor. Erdoğan benim dostum, kime F-35 vereceğime ben karar veririm diyor. Fakat F-35 bir türlü Türkiye'ye verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parasını ödedik hakkımız diyor. O para ortalama 1.5 milyar dolar. Fakat katsa yaptırımlarından dolayı programdan çıkarılan Türkiye'nin ödediği para Amerika tarafından bloke edilmiş durumda. Hem paramız bloke edilmiş durumda, hem F-35 alamıyoruz. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ve ardından kassa yaptırımlarını uygulayan başkansa yine Donald Trump. Aynı Trump, İngiltere, İsrail, İtalya, Hollanda, Avustralya, Japonya, Norveç, Güney Kore, Danimarka, Belçika ve Polonya'ya F-35'leri teslim etti. Dışişleri tamamen İngiltere'nin himayesinde olan Avustralya şu ana kadar en çok F-35 alan ülkeler arasında ilk sırada. 72 adet F-35 teslim almış Avustralya. Norveç 52, İsrail 50, Hollanda 49, Japonya 45, Güney Kore 40, İtalya 25 ve diğerleri F-35'lerini teslim aldı. Türkiye'ye F-35 verilmesi için şartlar belli aslında. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin geri iadesi isteniyor. Sonraki durumsa yine belirsiz, çünkü Trump verdiği sözleri tam anlamıyla tutan bir lider görünümü çizmiyor. Her an vazgeçebilir. Bunu İran'la yapılan görüşmelerde çok fazla gördük. Türkiye kriz öncesi ilk etapta 30 adet uçağı kesin olarak bağlamıştı. Günümüzde yeni diplomatik süreçlerin kilitlerinin açılması durumunda ise ilk aşamada 30 adet F-35 alamayacak, ama teslim alması beklenen uçak sayısı Amerika'da hazır bekleyen 6 adetten ibaret. Dolayısıyla ilk etap 6 adet F-35 uçağı alınması Türkiye'ye çok fazla hava savunma sisteminde kazandıracak bir şey gibi gözükmüyor. Bunun için Türkiye'nin yerli ve milli anlamda F-35 dengi uçakları kendi üretmesinden başka çaresi yok gibi gözüküyor. Programımıza merak edilen, çok fazla dile getirilmeyen, yakın zamanda da Ankara'daki NATO toplantısında dile getirilen F-35 konusuna değinerek başladık. Az sonra diğer gelişen olayları, son dakika haberlerini sizlere aktaracağız. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

kazanan ekibin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Özel, Mansur Bey'in belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan kendilerini yeni partiye gelmemiş değiller ama şu an önceki partimizdeler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik ama kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin. Böyle bir durum olmadığını da hep birlikte görüyoruz ifadelerini kullanmış ve detaylarına yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Yeni parti kuruldu. Bir taraftan yeni partinin kurulması ile ilgili görüşler diğer siyasi parti genel başkanları tarafından dile getiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulunduğu Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır. Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını ve CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz ifadelerini kullandı. Türk siyaseti tarihi devlet geleneğiyle şekillenmiş meşruiyetin kazanımları ışığında ve nihayet Cumhuriyet'in ilanıyla çok partili hayata geçiş süreciyle ivme kazanmıştır. Millet iradesinin zaman zaman hararetli tartışmalar ve kürsüler arası sert gerilimlere sınandığı, dönem dönem çatışmalı safhalar yaşasa da nihai meşruiyetini devlet aklında bulan toplum hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ifadelerini kullanmış Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Özellikle Özgür Özel'in üzülmesini arzu etmeyiz ifadeleri dün çok fazla sosyal medyada konuşulan, öne çıkan bir haberdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var ve detay haberlerini biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz. İç siyasetle devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yeni partiye ilişkin sorulan soruları cevapladı. Eskiden Alacakaranlık Kuşağı adında çok kasvetli bir dizi vardı. CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı ifadelerini kullandı. AK Parti'den yeni parti sorusuna yanıt deniliyor, diziye benzetti denilmiş. Detayları yine haberin içeriğinde yer almış değerli dinleyenler. Önder Özen'den yeni yabancı kuralı açıklaması denilmiş. Yine Beşiktaş transferiyle ilgili gelişmelere yer verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzen değişiyor. Yeni partinin grup toplantısı günü ve saati belli oldu deniliyor. Yeni partinin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre parti salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Galatasaray'dan tatsız prova denilmiş. Kimse bana karışamaz dedi, müttefik vurgusu yaptı. Trump'tan F-35 açıklaması deniliyor. Bergama, Bornova, Ödemiş, Buca, Seferihisar, İzmir'de CHP'den toplu istifalar deniliyor. Mahkemeden Deniz Göktaş kararı itiraz kabul edilmedi denilmiş. Beşiktaş'ın Salah transferi kararı belli oldu. Önder Özen açıkladı. CHP'de büyük istifa dalgası ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan da Beşiktaş'ın merakla beklenen Salah görüşmeleriyle ilgili Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in açıklamaları var. Beşiktaş Salah transferinde şimdilik masadan kalktığı ifadelerini kullanmış. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamaları var. Türkiye'nin asıl gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. CHP ve Yeni Parti'nin Bahçeli son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmalarının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve asılsız iddialarla siyasi infaz yapılmaması çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bir taraftan da polis ekiplerinin operasyonları sürüyor. İstanbul Şişli'de bir rezidansta bırakılan çantada polis 9.5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Çantayı almaya gelen şüpheli uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Toma'ya ait olduğunu iddia etti. Operasyon kapsamında aralarında Mesut Can Toma'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Tomay daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan, aslında Dünya Kupası'nı da bizlere unutturan bir haber. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız İstanbul'a, Türkiye'ye döndü ve çiçeklerle karşılandı. Yine üzücü bir tabloyla devam edeceğiz. Ahbap Derneği'nin ve kurucusu Haluk Levent'in malum soruşturması sürüyor. Haluk Levent dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alıp tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. Ahbaba kayyım atandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri

0: Alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Ahbap Derneği'nin mal varlıklarına kayyım atandı deniliyor. Yine Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Hangi bölgeler etkilenecek denilmiş, detaylara yer verilmiş. Figüran krizindeki ajansın sahibi CNN Türkiye konuştu. CHP'den para almadık, destek verdik ifadelerini kullanmış. Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması çok iyi bir müttefik olarak bahsetmiş Trump Türkiye için. Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğuna vurgu yaptı. Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun F-35 açıklamalarına da cevap verdi. Trump, kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 13 kişinin test sonucu belli oldu deniliyor. Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren 13 şüphelinin uyuşturucu test sonucu belli oldu detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Evindeki maddeler için annemin gönderdiği kekik savunmasını yapan ünlü şarkıcının biyolojik örneklerinde uyuşturucu etken maddesi tespit edildi. Raporla birlikte Yalçıntaş'ın savunması da çökmüş oldu değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Kene avcıları yeni görevlerine başladı. Sivas'ta son dönemde artış gösteren kene vakalarına karşı biyolojik mücadele kapsamında 500 keklik doğaya salındı. İl genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı ise 1000'e yükseldi. Yine aynı bölgelerde ve değişik illerde de kekliklerin doğaya salındığını söyleyebiliriz. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'ın transferinin finansal nedenlerden ötürü şimdilik rafa kaldırıldığını söylemiş değerli dinleyenler. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. 28 Temmuz yani bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Ali Zeydi, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak deniliyor değerli dinleyenler. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı deniliyor ve soruşturmanın sürdüğünü belirtelim. Çanakkale Valiliği vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 29 Temmuz çarşambadan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem beklendiği belirtildi. Bu kapsamda orman yangınları açısından da yüksek risk oluşabileceği uyarısı yer aldı açıklamada valilik tarafından.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hesaplarında 231.3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22'si gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tekirdağ'ın yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere şu ana kadar 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası uygulandığı belirtiliyor. Özellikle Tekirdağ bölgesinde Çorlu, Çerkezköy ve Ergene gibi bölgelerde fabrikaların çok fazla olduğunu biliyoruz ve bu fabrikaların atıklarının çevreyi kirlettiğini daha önceki haberlerimizde sıkça dile getirmiştik değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasında bulunmuş. Tabii Trump'la ilgili ne kadar güveniriz, ne kadar güvenmeyiz o da merak konusu değerli dinleyenler. CHP Selendi İlçe Teşkilatı'ndan 150 kişi istifa etti. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız ifadeleri kullanılmış. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, yeni parti sorusuna diziye benzetmiş, alacakaranlık kuşağı olarak nitelemiş. İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'den istifa etti deniliyor. Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu denilmiş. Yeni partinin grup toplantısı günü ve saati belli oldu. Galatasaray'dan tatsız prova, Trump'tan F-35 açıklaması haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgasının geldiği belirtiliyor. Meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'in açıklamaları var. Doğu Karadeniz hariç ülke genelinde 12-13 gün yağış olmadığını ve sıcaklıkların güney bölgelerinde artacağını açıkladı Profesör Doktor Şen. Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgasının geldiğini belirterek bu sıcak hava dalgasının özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun batısıyla aynı bölgelerde Kıbrıs üzerinde etkili olacağını belirtti. Ve orman yangını riskinin olduğunu belirtti. Özellikle Akdeniz bölgesinin çok riskli, orman yangını açısından çok riskli olduğunu ifade etmiş. Önümüzdeki haftadan itibaren 35 derecenin üzerinde sıcaklıklara dikkat deniliyor. Özellikle Mardin'de hava sıcaklığının 41, Şanlıurfa'da 41 derecenin üzerinde çıkacağı, bu bölgelerde nem olmadığı için güneş altında bu sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkacağını belirtmiş Profesör Doktor Şen'in açıklamaları var değerli dinleyenler. MERS ajans sahibi Ömer İnce, CHP'li Samet Özkaş için destek talebi üzerine gönüllü organizasyon yaptığını belirterek CHP Genel Merkezi'nden para aldığı iddialarını reddetti. Yine hesaplarım incelensin, CHP'den hesabıma yatan bir para varsa boynum kıldan ince ifadelerini kullanmış figüran krizindeki ajansın sahibi Ömer İnce'nin haberine yer verilmiş, açıklamalarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Sivasspor'un Kayserispor'la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Emre Gökay'ın ayağına 5 dikiş atıldı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın da hamstring kasında ikinci derece yırtık tespit edildi deniliyor. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini rafa kaldırdı deniliyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Kocaeli Spor, Darko Çurlinov'la yollarını ayırdı deniliyor. Çaykur Rizespor, Anthony Martial iddialarını yalanladı denilmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye'de mesele yeni başlıyor ifadelerini kullanmış. Irak Başbakanı Ali Zeydi, bugün Türkiye'ye geliyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya 3-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Tarihinde ikinci kez altın madalyayı kazanan Filenin sultanları yurda döndü, çiçeklerle karşılandı deniliyor değerli dinleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. CHP'den istifa eden milletvekilleriyle kurulan yeni partiye ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti siyasi partilerin üstündedir. Türk milleti siyasetin merkezinde ve bütün siyasi yapıların üzerindedir. Hiçbir parti için mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a askeri harekat tehdidi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine görüşmelerin yeniden başladığını söyledi Trump. İran'la derin görüşmeler yürütüyoruz. Kısa sürede başarılı olunmazsa geniş çaplı askeri harekata geri döneceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Ve efendim geldik programımızın son bölümüne. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Meteorolojik bir uyarı bulunmuyor değerli dinleyenler. 28 Temmuz 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 29 Temmuz Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Bayburt Tokat'a yaklaşık 5 saat uzaklıkta aktif fay hatlarından uzak deprem riski düşük iller arasında yer alıyor. Uzmanlar riskin tamamen yok olmadığını vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim takvimini yayımladı. Okullar 14 Eylül'de açılacak, uyum eğitimleri 7 Eylül'de başlayacak, eğitim yılı 25 Haziran'da sona erecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yeni Parti lideri Özgür Özel, CHP'den istifa eden belediye başkanlarının katılımıyla büyüyeceklerini, dokunulmazlık tartışmalarına aldırış etmeden iktidara yürüyüşlerini sürdüreceklerini belirtti. İktidar hedefiyle halkın yanında olacaklarını vurguladı. Mesutcan Tomay gözaltına alındıktan sonra doğal gaz dolabına bir şey sakladığını açıkladı. Bu ilk açıklaması olayın detaylarını merak uyandırdı. Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan 6 helikopter, 3 uçak, karadan 14 arazözle müdahale ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz Salı günü kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 km saat kuvvetle esecek, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle petrol fiyatları düştü. Bu düşüş motorinin litre fiyatına yansıdı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatları değişmedi. Spor. Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 yenilerek kampı mağlubiyetle tamamladı. Barış Alper Yılmaz penaltı kaçırdı, sezon hazırlıkları devam ediyor. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Salah transferinde şimdilik masadan kalktıklarını belirterek Roma'dan Matias Soli'yi alternatif olarak listeye eklediklerini açıkladı. Milli Para Atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen WSBS Dünya Kupası'nda takım halinde bronz madalya kazandı. Türkiye'yi Murat Oğuz, Aysel Özkan ve Ayşegül Pehlivanlar temsil etti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 39 kuruştan, gram altın ise 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Volkan Konak'la yaptık. Doğrudur, radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Berk San'la devam ediyoruz hemen ardından. Yeni biri hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira.

0: bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise, anne ferace ve abiyeler, çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

90'ların en güzel şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz ve bu düzenlemede gayet güzel. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor ve soralım sizlere. Böyle yaya geçidinden karşıya geçerken bir araç size yol verdiğinde, ki Allah'tan bu oran biraz artmaya başladı. Yaya geçidinde bir yaya varsa otomobilin, yani aracın durması gerekiyor. Bizde genelde mantık şu şekilde işliyor. Senin ne işin var orada? Trafik lambası yok, bir şey yok. Yaya geçidi ne geçidi? Ben arabayım. Böyle tuhaf bir felsefe vardı bizde. Yavaş yavaş o değişmeye başladı. Bazen mesela şey oluyor. Yaya ile araç sürücüsü arasında bir didişme de oluyor orada. Yani sen geçeceksin, ben geçeceğim diye. Yani yaya geçidi arkadaş, kural nettir, yayalarındır. Ötesi berisi yoktur. Vay efendim, daha oraya gelmemişti etmemişti falan filan değil, bu işin cezası var. Neyse, onu herkes biliyor da. Şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyoruz bazen. Yaya geçidinden geçerken yol veren araca, ki yol vermiyor esasında, yapması gereken o. Yani sana orada bir güzellik yapmıyor da, neyse. Teşekkür etme. Efendim, psikologlar bunu incelemiş. Hadi. Bak, psikologlara göre yaya geçidinde sürücülere teşekkür edenler bunu sadece nezaketten yapmıyor. Şey olabilir mi acaba, 3,5? Ben de böyle abi durdu be, eyvallah kardeşim diye. Sürücülerin yaya geçidinde yol vermesi üzerine yayaların refleks olarak el kaldırması psikoloji uzmanları tarafından incelenmiş efendim. Uzmanlar bu hareketin yalnızca bir nezaket göstergesi olmadığını, arkasında daha derin psikolojik mekanizmalar barındırdığını belirtiyor. Ama trafikte böyle şey vardır, hani yol vermeden kaynaklı sürücüler arasında da böyle zaman zaman hani böyle elini kaldırırsın falan filan yol verdiğinde, veya dörtlüyü yakarız. Bizim dörtlüler zaten çok yani bildiğin trafikteki iletişim, ama öyle böyle iletişim değil yani, mesela küfürü de onunla edebiliyoruz. Keza yine selektör de buna dahil, selektör ve dörtlüler. Ondan sonra teşekkürü onunla edebiliyoruz. Uyarıyı onlarla yapıyoruz falan. Çok işe yarıyor onlar. Trafiğin genelinde stres ve aceleyle özdeşleştiği ortamlarda teşekkür amacıyla yapılan bu küçük jest psikologlar tarafından prososyal davranış kategorisinde değerlendiriliyor. Prososyal davranışlar, sosyal etkileşim sırasında herhangi bir çıkar gözetmeksizin gerçekleştirilen ve olumlu karşılanan eylemler olarak tanınıyor denmiş. Araştırmacılar yol veren sürücülere refleks olarak el kaldıran bireylerin davranışlarını büyük beşli, Big Five kişilik modelinde yer alan uyumluluk özelliğiyle ilişkilendiriyor demiş. Teoriye göre bu refleksi gösteren kişilerin empati, nezaket ve işbirliği eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Yani ne bileyim arkadaş, hani geçerken bazen hani hepimiz yaparız zaman zaman, onu bir el kaldırırız. Hadi eyvallah falan diye. Hani bunun altında bu kadar anlam var mı ki acaba? Büyük beşli kişilik modeli insan karakterini şu beş ana başlık altında ele alıyor demiş. Deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk, nörotizm. Yani biz mesela araçtayken de yaya geçinde durduğumuzda bir yaya eğer bize elini kaldırıp teşekkür ederse böyle bir kişilik olduğunu mu anlayacağız? Oo, bu deneyime açık, sorumluluk sahibi. Dışa dönüklüğü var, uyumluluğu ve nörotizm. Oo diye. Uzmanlar sürücüye yapılan bu hareketin çevredeki diğer bireylere kamusal alanın ortak kullanıldığı mesajını verdiğini ve yoğun trafikteki gerginliği azaltıcı bir işlev gördüğünü aktardı demiş. Tabii ne olursa olsun bak şimdi orada sürücüye hani teşekkür etmek gibi bir zorunluluğun yok. Eyvallah, yani olması gereken o zaten, ama ne olursa olsun bu şekilde eylemler de hani evet orada bir ortamı yumuşatma oluyor. Gerginlik olmasa bile böyle, bak hani iyilik de bulaşıcı, kötülük bulaşıcı diyoruz ya, iyilik de bulaşıcı. Hani sen mesela birine bak yol ver yolda, trafikte. Takip et o aracı, o da az sonra başkasına yol verecek. Tabii bunu hiç yapmayanlar da var, bu ayrı. Ama iyiliğin de bulaşıcı tarafı var. Yani ara ara böyle nazik davranmak gerekiyor. Mesela bizlerde şu pek yoktur. Sabah işte evden çıktık. Hani tanımadığımız insanlarla merhabalaşmak, günaydınlaşmak bizde pek yoktur. Ama mesela Avrupa'da, Amerika'da falan vardır. Hani insanlar sabah karşılaşır, herkese günaydın der. Merhaba der falan filan. Bizde mesela tanımadığın biri günaydın der, ne oluyor diye. Sen hayırdır bana günaydın dedin.
biz genel olarak hani evden gergin çıktığımız için onlara pek alışık değiliz. Ama bak mesela birinin, tanımadığın birinin sana günaydın demesi veya iyi günler demesi falan, o bile esasında o an pozitif bir enerji saçıyor ortalığa. Keza sen de ona o şekilde cevap verdiğin zaman öyle bir şey, bir güzellik oluyor yani. Biz biraz maalesef bunlara mesafeliyiz. Çok alışık olduğumuz durumlar değil.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Ercan Saççı. Hadi gel radyonuzdaydı. Efendim pandemiyle beraber özellikle hayatımıza giren bir çalışma modeli oldu biliyorsunuz. Evden çalışma. İlk başlarda çok cazip geldi. Oo dedik hani kardeşim imkanı olan evden çalışsın. Hani ne güzel iş yerine gitmiyorsun, trafiği meşgul etmiyorsun, boş boşuna yol masrafın olmuyor, süre kaybın olmuyor, evinde işi yapıyorsun. Bu sistem hala bazı yerlerde devam ediyor. Evet hani uzaktan bağlantıyla falan veya evden işlerini yapanlar evde çalışmaya devam ediyor. İlk başlarda çok cazip geldi, sonrasında evde sıkılmaya başladık. İşte evde çalışmak evet çok güzel bir şey. Hani stres altında değilsin, böyle bir iş yerin stresi falan yok. Hani daha rahatsın. Dediğim gibi zaman kazancın çok fazla ama işte burada dengeyi kurmak da gerekiyor. Biz komple eve hapsolduğumuz için öğlen arası mesela geldi. Nedir öğlen yemeğe çıkıyorsun falan değil mi? Evde de çıkman lazım esasında. Yani mesela akşam işten eve dönüş bile bir sosyal anlamda bir hayat yani. Sosyal aktivite. Bunu evden eve dönüş yapamayacağın için hani mesai bitiminde evde de çıkıp gezmen, dolaşman gerekiyordu. Biz bunları pek yapmadık. Bir de darlanmaya başladık evde. Ama bu model hala bazı yerlerde devam ediyor. Bence olması gereken güzel bir sistem. İmkanı olan evden çalışsın mis gibi işte. Ama şimdi şöyle bir şey de var bakınız. Evden çalışan kiracılardan ek ücret alınacak denmiş. Sosyal medyada tartışma başladı diyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir kira ilanında evden çalışan kiracılardan her ay ekstra $200 talep edilmesi sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Hani açgözlülük her yerde var. Hani insanoğlunun bu doyumsuzluğu, doymazlığı. Arkadaş işine gitmiyor, aynı zamanda evi iş yeri olarak kullanıyor. Tabii ki para isteyeceğim ya. Faturaların kiraya dahil olduğu ilanda yer alan şart uzaktan çalışma modelinin getirdiği yeni maliyetleri ve denetim sorunlarını gündeme taşıdı. Ha, bu şeyden faturadan dolayı diyor. Normalde sen gündüz evde yoksun ama şimdi akşama kadar evdesin, bunun kliması var bilmem nesi var çalışıyor cayır cayır. Yazın klima kışın kombi böyle şey mi olur deyip. O zaman mesela faturaları acaba kiraya dahil etmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Amerika'nın teknoloji merkezlerinden biri olan San Francisco, Körfez bölgesinde yer alan bir konut ilanı, gayrimenkul piyasasında eşine az rastlanır bir şartla gündeme geldi. Efendim, bina bir ana evin arsasındaki yaklaşık 50 metrekarelik müstakil müştemilat. Yani tek yatak odası ve tek banyo. Hani öyle şey... Hani burasını biz boş bıraktık, burası da kiraya verelim, değerlendirelim türünden. Bizde de mesela zaman zaman oluyor. Bir dükkan onu ev gibi yapıyor, kiralıyor. Bunları gördük mesela İstanbul'da. Bir depo, adam depoyu bozmuş, ev diye veriyor. Neyse, aylık $3,250 kiraya çıkarıldı. Eşyalı olarak sunulan konutun kira bedelini elektrik, su, internet, ısıtma ve klima giderlerinin de dahil olduğu belirtildi. Ancak ev sahibinin ilanı eklediği evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret alınır maddesi dikkat çekti denmiş. İlanın paylaşıldığı platformlarda kullanıcılar kısa sürede ikiye bölündü. Uygulamayı eleştiren taraf ev sahibinin bu şartı yalnızca ekstra gelir sağlamak amacıyla koyduğunu öne sürerek talebi mantıksız olarak niteledi. Eleştirilerde bir kişinin gündüz saatlerinde evde bulunmasının elektrik ve su faturalarını $200 kadar arttırmayacağı görüşü savundu. Ya işte $200 yuvarlamış işte. Buna karşın ev sahibine hak veren kullanıcılarsa gün boyunca konutta bulunmanın enerji tüketimini doğrudan etkilediğini belirtti. Hak verenler de muhtemelen ev sahipleridir. Hani onlar da arkadaş biz de böyle bir şey yapalım bundan sonraki sözleşmede ya yaz oraya yaz $200. Klima, ısıtıcı, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların aralıksız çalışmasının faturaları yükselteceğini ifade eden kullanıcılar, tüm faturaların kiraya dahil olması sebebiyle bu farkın talep edilmesini makul buldu denmiş. Evet yani kiraya dahil etmesiniz esasında herkesin hayat daha kolay olacak. Tartışmaların odağındaki bir diğer husussa denetlenebilirlik olduğu. Çok sayıda kullanıcı, bir kiracının evden çalışıp çalışmadığının ev sahibi tarafından nasıl tespit edileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Ev sahibi anlar. Ev sahibi bir kişinin evden mi çalışıp dışarıdan mı çalıştığını bulur, çözer yani. Birkaç gözlem, birkaç inceleme. Ev sahiplerinin öyle bir şeyi var, özelliği var efendim. Çözerler yani.
Ha bir de şu da var tabii, az çok zaten oraya bir ayda ne kadar fatura geldiğini bilir diğer kiracılardan. Hal böyle olunca birden böyle bir artış martış olduğu zaman da onu da çözmesi çok zor bir şey olmaz. Ama ne olursa olsun çok adil bir şey değil bu. Yani sırf klima gündüz de kullanılacak, ne bileyim işte kombi gündüz de yanacak diye direkt olarak bu şekilde bir yüklenmek çok mantıklı değil. Buradaki en doğrusu dediğimiz gibi faturaları kiradan ayırmak yani.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: dönmüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Eray muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ezber bozan liste açıklandı denmiş efendim. Aç radyonun sesini. Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehir belli oldu. Beklenen illeri geride bırakarak zirveye yerleşen ve ezberleri bozan o sürpriz şehri görünce çok şaşıracaksınız demiş. Bakalım hangi şehirler bunlar? Yapay zeka Türkiye'nin güzellik haritasını çıkarttı. Yani nasıl çıkarttı? Ne gibi doneler verdiniz? Hani sadece şey mi dediniz yani? ChatGPT'ye yazıp Türkiye'nin en güzel kadınları hangi illerde yaşıyor sıralar mısın diye. Peki yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Bakınız. Trabzon ve Rize denmiş, bu şey mi peki? Bir dakika. Hani Trabzon ve Rize mesela en üstte olanlar mı? O şekilde bir şey var mı bakalım. Ha evet, listelerin başında gelir diyor. Listenin bu basamağında Karadeniz'in doğallığı bizi karşılıyor. Bu bölgenin kadınları yayla havasının ve hırçın doğanın bir yansıması olarak doğal bir canlılığa sahiptir. Makyaja ihtiyaç duymayan duru ciltleri ve meşhur pembe yanaklarıyla Karadeniz kadını her zaman en doğal güzellik listelerinin başında gelir denmiş. İkinci sıraya bakıyoruz. Yani sıralama mı bilmiyorum. Böyle yazdıkları için böyle söylüyorum ben de. Bursa ve Balıkesir efendim. Marmara'nın bu iki komşu şehri Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sayesinde özel bir genetik mirasa sahiptir. Genellikle açık tenli ve renkli gözlü olmalarıyla tanınan bu illerin kadınları su gibi tabir edilen zarif ve duru bir güzellik sergilerler diyor. Bursa ve Balıkesir kadınları için. Sonrasında efendim sırada Mardin var. Mezopotamya'nın büyüleyici atmosferini taşıyan Mardin, karakteristik güzelliklerin merkezidir. Tarihin derinliklerinden gelen o asil duruş, Mardin kadınlarının derin bakışlı gözlerinde ve belirgin yüz hatlarında hayat bulur diyor. Bu bölge gizemli ve mistik bir güzellik arayanlar için ilk duraktır demiş. Devamında Eskişehir. Bir öğrenci şehri olmanın getirdiği dinamizm Eskişehir'i listenin üst sıralarına taşır. Modern yaşam tarzı ve yüksek eğitim seviyesiyle birleşen genç enerji Eskişehir kadınlarını hem bakımlı hem de entelektüel bir şıklığa kavuşturur diyor. Ardından İstanbul geliyor. Bak, koca şehir İstanbul kaçıncı sırada? Hey gidelim. Bir imparatorluklar başkenti olan İstanbul, güzelliğin kozmopolit merkezidir. Türkiye'nin her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen etkilerin birleştiği bu şehirde stil sahibi ve sofistike bir güzellik anlayışı hakimdir. Modanın kalbinde yaşayan İstanbul kadını her daim bakımlı ve zarafet doludur demiş. Ve listenin nihai zirvesi geleneksel olarak her zaman İzmir'e çıkar diyor. Ha, zirve yine İzmir'de mi? O şekilde mi anlıyoruz? O zaman sondan başa doğru mu geldiniz siz? Demiyorsunuz ki öyle bir şey. Ege'nin incisinin kadınları özgürlüklerine olan düşkünlükleri, güler yüzleri ve doğal özgüvenleriyle tanınırlar. İzmir kızı sadece fiziksel özellikleriyle değil, hayata karşı sergilediği neşeli ve modern duruşuyla Türkiye'de güzelliğin sembolü haline gelmiştir. Türkiye'nin 81 ilinin her biri aslında kendi içinde farklı bir cevher barındırır. Anadolu'nun bu zengin mozaiğinde asıl güzellik bu çeşitliliğin yarattığı benzersiz harmanda saklıdır diyor. Evet efendim, Türkiye'nin en güzel kadınların yaşadığı yerler İzmir, İstanbul, Eskişehir, sonrasında Mardin, Bursa, Balıkesir, Trabzon ve Rize olarak sıralanıyor. Dünyadan da liste yapmışlar. Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke diyor mesela. Rusya'nın soğuk asaletinden Brezilya'nın egzotik enerjisine, Hindistan'ın gizemli bakışlarından Türkiye'nin eşsiz cazibesine kadar dünyanın en etkileyici kadınları bu listede buluşmuş. Nereleriymiş onlar bakalım. 20'den sondan başa doğru geliyoruz. İlk 20 ülke. Sondan başa doğru geliyoruz. 20 Bulgaristan, 19 Hollanda, sonra 18 Pakistan, 17 Porto Rico, 16 Arjantin var. 15 Filipinler. Fotoğraflarda hep yapay zeka. 14 Kanada. 13'te Afganistan var mesela. 12 Danimarka. 11 Kolombiya. 10 Ukrayna. 9 İsveç. 8 Amerika Birleşik Devletleri. 7 Venezuela.
6 Hindistan, 5 İtalya, 4 Rusya, 3 Fransa, 2 Brezilya. Ve efendim birinci sırada dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de yazmışlar. Burada torpil geçmediniz değil mi bak? Yo, bu bir araştırma, evet. Dünyanın en güzel kadınları Türkiye demişler efendim. Valla helal olsun. Evet, yaşayan en güzel kadın açıklandı. Listenin ilk sırasında Türk damgası diyor. Tüm dünyayı geride bırakmışız. O isim isimdeki abi, abi siz ne yaptınız ya? Listenin ilk sırasındaki o isim diyor efendim. Sıla Türkoğlu birinci. Bak, 4 ay süren yoğun katılımla gerçekleşen küresel oylamada o ne zaman yaptınız bu oylamayı? Dünya çapında ünlü isimleri geride bırakarak listenin birincisi ve ikincisi Türk isimleri oldu efendim. Evet, Sıla Türkoğlu birinci. İkinci sırada ise Yağmur Yüksel var. O yüzden dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de demiş. Hani Sıla şu şey dizideki, tamam şimdi oldu. Tebrik ediyoruz vallahi.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Ya şu dolandırıcılık mevzuları bazen öyle bir yere geliyor ki sadece bizde değil, bakın dünyanın her yerinde. Efendim ya hiç mi kimse bunun farkına varmadı? Hiç mi kimse bakmadı buna ya? Sahte antik tiyatro yaptı. 20 yıl boyunca turistlerden para topladı. İtalya'da yaklaşık 20 yıl boyunca gerçek sanılan antik tiyatronun aslında modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani hiç, hani bunu anlayan bir insan evladı gitmedi mi oraya? Ki zaten az çok hani tarihçiler falan bilir, arkeologlar bilir. Arkeolog baktığı zaman anlar bence. Hani o kadar mı ince işlediniz, taşları tarihselmiş gibi yaptınız? Turistlerden giriş ücreti alan ve belediyeyi de yapının tarihi olduğuna ikna eden kişi... Peki belediye, sen nasıl ikna oldun buna ya? Hani oranın belediyesisin, yani orada ne olup ne bittiğini biliyorsun. Hani yıllardır, tamam mesela atıyorum şimdiki yönetim bilmiyorsa önceki yönetim biliyordur. Yani birileri mutlaka biliyordur orada, abi ne antik tiyatro, öyle bir şey yok ya diye. Kendisini girişimci ve hayırsever olarak tanıtan Franco Malosso von Rofenbrans. Yaklaşık 5000 metrekarelik alana kurduğu yapıyı... Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Bu kadar iddialı olmasaydı keşke. Hani böyle daha şey, daha böyle nasıl derler? Hani Roma dönemine ait, hani sıradan bir tiyatro. Böyle iddialı gidince çok daha dikkat çekiyor. Neyse, Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Yıllar boyunca ziyaretçilerden giriş ücreti alan Malosso, belediyeyi de yapının gerçek olduğunu ikna etmeye başardı. Abi gel abi, şu taşlara bak, şu taşları, bunlar işte Roma öncesi de bir bunlar.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi.
4: Spor.
3: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, iç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haber.

0: Alo.
1: Reklam.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri.

0: ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, enteresan bir kaza. Sürücü korkup tırın arkasına saklandı. Ben sürüyorum ha. Vay be, tır bir attı. Efendim, Bursa'da meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi diyor. Kontrolden çıkan otomobil tıra çarpınca ilginç anlar yaşandı. Aman iyi, bir ölme durumu yok en azından değil mi? Yok. Bakınız, kaza Ürün yolu üzerinde meydana geliyor. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Aman aman aman. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şimdi burada olay değişiyor. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı. Öteki de tabii muhtemelen şoktan bile bilmiyoruz. Belki eksik bir şeyler vardı artık. Bilemeyiz onu. Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi tırın arkasından. Ancak bu kez iki arkadaş arasında aracı sen kullanıyordun tartışması yaşandı. Nasıl ya? Aracı süren belli değil mi? Yok abi, buydu. Hayır, bu. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi. Abi, biriniz direksiyondasınız bak. Yani neye dayanarak mesela bunu inkar ediyorsun? Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasında saniye saniye yansırken kazayla ilgili incelemeye başlatılmış efendim. Bir de biri diğerine kızıyor. Vay be, demek ben kullanıyormuşum ha, vay. Vay, bunu da söyledin yani. Hani arkadaşlık? Bu muydu arkadaşlık? Tırın arkasına saklanandan ben biraz şüphelenirim yalnız. Eğer sağlık ekipleri falan geldiyse, hani belki bilemiyoruz, alkol. Neyse, sonuçlanınca tekrardan haberini yaparlarsa biz de öğreniriz.

Hadise Ara Beni radyonuzdaydı. Bakın, sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı. Hayalindeki evin sahibi oldu. Böyle hikayelere bayılıyorum ben ya. Avustralya'da yaşıyor Gordon. Damien Gordon 7 yılda sokaklardan topladığı 450 binden fazla şişe ve kutuyla hayalindeki eve kavuştu. İade sistemiyle 46 bin dolar peşinat biriktiren genç adam eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardığı denmiş. Vallahi fotoğraflar motoraflar da var, gayet mutlu yani. 36 yaşındaki Damien Gordon 7 yıl boyunca topladığı 450 binden fazla kutu ve şişeyle hayalindeki eve kavuştu. Çevre temizliği amacıyla başladığı geri dönüşüm hamlesiyle 46 bin Avustralya doları peşinat biriktiren Gordon eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı. Şimdi Türkiye'de de artık bu geri dönüşüm olayı başladı. Yayılıyor da, yayılması da güzel. Çok daha fazla yerde olsun. Hem hani 1 lira alıyorsun ama işin teşviği önemli. Hani normalde mesela geri dönüşüm atarsın çöpe. Ama bu sefer diyorsun ki arkadaş bunu çöpe atmak yerine bu kumbaraya atarsam 1 lira 1 liradır diyorsun. Yani orada biriksin diyorsun. Avustralya'da efendim yaşayan genç adam. Bakın 2017 yılında sokaklardan, plajlardan ve parklardan geri dönüştürülebilir malzeme toplamaya başladı. Ülkedeki iade sistemi kapsamında atık başına 10 sent kazanan Gordon, toplama kapasitesini artırmak için her yıl 500'den fazla etkinliğin düzenlendiği müzik festivallerine gönüllü olarak katıldı. Hem ziyaret, hem eğleniyor, hem ticaret. Sadece kutu ve şişe toplamakla kalmayan Gordon, festivallerde terk edilen çadırları ve hiç açılmamış gıdaları da değerlendirdi. Haftalarca yetecek gıda maddelerini bu alanlardan temin ettiğini belirten Gordon, çok fazla atık var, tam anlamıyla kullan at bir toplumda yaşıyoruz diyerek tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Sürecin zamanla bir yaşam tarzına dönüştüğünü vurgulayan Gordon, birikim serüvenini sadece birikti sözleriyle dile getiriyor. Ve nasıl bir süreçti bu? Birikti. Nasıl yani? Birikti. Aldım ben bunları, işte şeylere falan koydum. Kumbaraları mumbaralara. Tarihin en büyük bireysel çabası demiş bak gazetede. Exchange for Change CEO'su Smiley, genç adamın 450 binden fazla kutuyu ekonomiye kazandırmasını geri dönüşüm programı tarihinin en büyük bireysel çabalarından biri olarak nitelendiriyor. Yeni evini de topladığı geri dönüştürülmüş eşyalarla döşeyen Gordon, kredi ödemelerini yaparken dahi sokaklardan atık toplamaya devam ediyor demiş. Vallahi helal olsun. Adam azmetmiş. Kaç yılından beriydi? 2016 mı? 2017 miydi? Neydi? Az önce okumuştuk. 2017'den beri bak. Adam bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Festival mestival varsa onlara da gidiyor. Hem eğleniyor. Hem ziyaret hem ticaret. Sonrasında oradaki atık malzemeleri tekrar topluyor, biriktiriyor. Bunları paraya çeviriyor. Ve ardından da istediği evi alıyor yani. Hayalindeki ev tamam, o balıkçı barınağıymış. Adam sonuçta onun sahibi olmuş oldu. Sadece dışarıdan topladıklarıyla. Vallahi helal olsun.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Göksel hiç yok radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez efendim, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi eskilerden bir ses, sonrasında tam kayboldu derken yeniden yeni bir şarkıyla karşımızda. Seçil radyonuzda, demedi deme.

İzmir Kelam her gece radyonuzdaydı. Bu şarkının çıktığı zamanı hatırlayanlar el kaldırsın. Ama nasıl bir fırtınaydı Mir Kelam fırtınası, koşan adam. Hey gidi hey. Şimdiki nesil bilmez. Evet, bakınız bir evlilik haberimiz var ama çok enteresan. İsimleri bile aynı çıktı denmiş. İkiz kardeşler ikizlerle evlendi. Abi bunların hepsi birbirine benziyor. Yani iki gelin birbirine benziyor. İki damat da birbirine benziyor. Bak karışmasın. Nijerya'da yıllardır aynı hayali kuran ikiz kardeşler bu kez tesadüf değil bilinçli bir seçim yaptı. İkiz gelinlerle aynı düğünde dünya evine giren kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü denmiş. Vallahi fotoğraflara bak, aynı bunlar ya. Nijeryalı özdeş ikiz kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye ikiz olmaktan her zaman gurur duyduklarını söylüyordu. En büyük hayalleri ise bir gün kendileri gibi ikiz kardeşlerle evlenmekti. Bu hayal düzenlenen ortak düğün töreniyle gerçeğe dönüştü. Davetliler için zorlu süreç. Oguntoye kardeşler yine özdeş ikiz olan Taiwo ve Kehinde Adediran'la evlendi. Dört ikizin aynı düğünde dünya evine girmesi hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti denmiş. Çiftler düzenlenen ortak törenle evliliklerini resmileştirdi. İki kardeş çifti ilk kez Nebo İbadan Üniversitesi'nde tanıştı. O dönemde arkadaş olan ikizler romantik bir ilişki yaşamayı düşünmedi. Evet, öyle tanışmışlar. Siz de ikiz, biz de ikiz. Bak ortak ne çok yönümüz var diye. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden iletişime geçen kardeşler bu kez birbirlerine aşık oldu ve evlilik kararı aldı. Şey de olabilir, bazen şey kullanıyor işte, şu zamana kadar hani evlenmezsek ikimiz evleniriz diye öyle bir şey vardı. Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkında ikiz doğumları yaygın görülüyor ve uğur olarak kabul ediliyor. Gelenek gereği ilk doğan ikize Taiwo, ikinci doğan ikize ise Kehinde adı veriliyor. O zaman oradaki herkes şey, Taiwo ve Kehinde, bütün ikizler. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la kızların da isimleri aynı. Bak erkeklerin erkek kardeşler Taiwo ve Kehinde, kız ikiz kardeşlerse yine onlar da Taiwo ve Kehinde olarak. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la, Kehinde Oguntoye ise Kehinde Adediran'la evlendi. Karı koca ikisinin adı aynı. Evliliklerinin ardından aile kurmaya hazırlanan çiftlerin ortak dileği de dikkat çekmiş. Taiwo Oguntoye, Tanrı'nın izniyle ikiz bebeklerimiz olsun istiyoruz. Bu bizim en büyük arzumuz diyerek yıllardır kurdukları hayalin ardından şimdi de ikiz çocuk sahibi olmayı dilediklerini söylemiş. Sizin orada zaten bayağı var bu durum. Popüler ya. Olur. Kadınla erkeğin adı aynı. Diğer çiftin de isimleri aynı. Ve fotoğraflar, bunlar herhalde gerçek fotoğraflardır. Acayip derecede birbirine benziyor. Yani iki kız kardeş birbirine benziyor. İki erkek kardeş de birbirine acayip benziyor. Hani onlar için tabii ki ayrım çok zor olmayacaktır ama dışarıdan gelen bir misafir falan filan, onlar için biraz sıkıntı yaşanır bu süreçte.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Bayburt Tokat'a yaklaşık 5 saat uzaklıkta aktif fay hatlarından uzak deprem riski düşük iller arasında yer alıyor. Uzmanlar riskin tamamen yok olmadığını vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim takvimini yayımladı. Okullar 14 Eylül'de açılacak, uyum eğitimleri 7 Eylül'de başlayacak, eğitim yılı 25 Haziran'da sona erecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. 9.50 gram skunk türü maddeyi arkadaşının evinde sakladı. Polis ekipleri operasyon yaptı. Tomay adli kontrolle serbest bırakıldı. Orman yangınları Bordeaux çevresinde hızla yayılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron acil durum toplantısı düzenleyerek yangınla mücadele planlarını gözden geçiriyor ve önlemleri artırıyor. Kayseri Kocasinan'da alkollü aday sürücü ZŞ 2.77 promil alkollü yakalanınca ehliyeti iptal edildi, 25 bin TL ceza aldı. Otomobilinin çekilmesine direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı, hakaret etti, adli işlem başlatıldı. Meteoroloji 28 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgar 40-60 km saat hızla esecek, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. ABD-İran görüşmeleri yeniden başlarken çatışmaların durması petrol fiyatlarını düşürdü. Trump saldırıları askıya alarak müzakerelere şans verdi. Hürmüz Boğazı trafiği ve Rusya petrol ihracatı yeniden başladı, arz iyileşti.
0: Spor.
1: Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarının Dünya Kupası nedeniyle geç ve pahalı başladığını, eksik bölgelere takviye için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Samsun Spor, Preston North End forması giyen Karadağlı santrfor Milutin Osmajic ile ilgileniyor. Osmajic, güçlü fiziği ve golcülüğüyle dikkat çekiyor, Türkiye liglerini tanıyor. Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan Al Ittihad ve Al Diriyah kulüpleri talip olarak resmi teklif hazırlıyor. Beşiktaş 10 milyon euro bonservis bekliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.

Serap Zincir bir Sezen Aksu şarkısı Kaçın Kurası radyonuzdaydı. Ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlar.

0: sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haftanın ikinci iş gününde salının tadını çıkartmak istiyorsanız eğer hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel günde de bizi dinledikten sonra günden fazla keyif alacaksınız. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız günü keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bir de.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Güzel şeylerden bahsedelim, iyi konuşalım, iyi çağıralım, en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim. Bugün de hayatın ritminde nelerden bahsedelim? Yanlış güneş kremi seçersek neler olabileceğinden bahsedelim. Deniz ve havuzda çok kalınca neler olacağından bahsedelim. Her geçen gün daha az konuştuğumuzdan, sağlıklı bir beynin altın kurallarından bahsedelim. Son yıllarda annelerin ruh sağlığı kötüymüş, peki neden? Ona bir bakacağız. Çocukların taşınmadan nasıl etkilendiğinden, çocukların hangi renk mayo giymesi gerekli, bugün yine hem gündemden uzak hem de gündemdeki haberlerden bahsedelim. Hayatın ritmi çoktan başladı. Çok sevdiğiniz şarkılarla bu güzel günü keyiflendirmeye devam edelim biz de. Radyonuz açık olsun.

Şimdi tabii sıcak havalarda serinlemek için daha çok sahil kenarlarına gidiyoruz, plajlara gidiyoruz, havuz kenarlarını tercih ediyoruz ama sadece kenarda kalmıyoruz. Serinlemek için denizde, havuzda biraz daha fazla vakit geçiriyoruz. Fakat özellikle deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda diyor uzmanlar. Bu da daha kolay hasta olmamıza sebep oluyormuş. Uzmanlar denizde ya da havuzda kalınan sürenin artması hastalık olasılığını arttırıyor diyorlar. Bu yüzden sıcak havalara aldanıp da denizde, havuzda, deniz suyu sıcaklığının yükseldiği zamanlarda çok da fazla vakit geçirmeyin. Mikropların, bakterilerin daha da fazla arttığını söylüyorlar, unutmayın. Sağlıklı bir yaz tatili için kendinize de dikkat edeceksiniz tabii ki. Bu küçük uyarılar da aklınızda olsun. Erkenden hatırlatmış olayım. Gerçi belki çoktan tatile çıktınız ama yine de aklınızda bulunsun, denizde o kadar uzun süre kalmayın.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

İşe ya da gideceğiniz her neresiyse geç kalmamak için belki de günü erkenden başlıyorsunuz. Bir koşuşturmaca içerisinde hazırlanırken bir bakmışsınız yine geç kalmışsınız. Eğer sizde de hep geç kalma durumu varsa, uzmanlar bunun bir rahatsızlık olduğunu söylüyorlar ama aynı zamanda sürekli bir yere geç kalan özellikle kadınların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını iddia ediyorlar. Yapılan araştırmalar, çalışmalar bu tarz karaktere sahip olan insanların, yani sürekli geç kalan insanların biraz daha sakin, stres seviyesi düşük, daha tabiri caizse bizim dilimizde gamsız olduğunu söylüyorlar. Olumlu duygulara sahip, hayata daha iyimser bakan insanlar demişler araştırmada ama uzun vadede tabii ki daha iyi sağlık sonuçlarına varmak için sadece gamsız olmak da yetmiyor. Siz yine kendinize dikkat edin. Siz yine sağlığınıza dikkat edin ama gideceğiniz yere hep geç kalıyorsanız muhtemelen siz de daha sağlıklı ve uzun bir ömür süreceksiniz bu araştırmaya göre.

Malum Temmuz'u bitirdiğimiz son hafta içerisindeyiz. Ağustos geliyor. Sıcaklıklar yine bu hafta yükselecek diyorlar. Sıcak bir hafta, sıcak bir gün olacak. Güneş kremlerini ihmal etmeyelim. Fakat cildinize göre doğru güneş kremi seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştik. Cilt tipine göre güneş kremi seçilmesi gerekiyor. İçeriğine bakılması gerekiyor mutlaka. Ancak yanlış güneş kremi seçtiyseniz eğer ciltte alerjiye yol açtığını bilmeniz gerekiyor. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunabilmek için kullandığımız güneş kremlerinin sektörde bulunan her ürünün her cilt tipine uygun olmadığını söylüyor. Yanlış güneş kremi seçtiğinizi nereden anlayacaksınız? Cilde kaşıntı, kızarıklık, yanma, kabarma gibi sorunlara sebep oluyorsa güneş alerjisi belirtisi de olabilir, evet, ama yüksek ihtimalle güneş kremi size alerji yaptı. Bu yüzden yanlış güneş kremi seçmiş olabileceği ihtimali de aklınızda olsun istedim. Bu sıcak günlerde aman dikkat edin, cildiniz de en değerli giysiniz olduğu için ona da iyi bakın.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Kimimiz fotojenik.
1: Fark ettiniz mi? Operatörler artık son zamanlarda çok fazla konuşmadığımızı fark ettiği için sınırsız konuşma da hediye ediyorlar bize zaman zaman. Çünkü eskisi kadar konuşmuyoruz. Oysa telefonlar cep telefonları ilk çıktığı zamanlarda. Akıllı telefonlardan bahsetmiyorum bakın, cep telefonları ilk çıktığı zamanlarda ne çok konuşurduk. Kontürümüz biterdi. Arayamazdık kimseyi, çaldırıp kapatırdık karşı tarafta varsa arasın diye. Böyle günleri de geride bıraktık ama o zaman konuşuyorduk, anlatıyorduk bir şeyler. Gittikçe daha az konuşmaya başlıyoruz fark ettiyseniz. Peki neden? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında pek çoğumuzun sadece içine kapanık bireyler olduğunu fark etmeye başladık. Sevdiklerimizle bir araya gelip konuşmak yerine ekran kaydırmayı tercih ediyoruz. Kendi kendimize gülümsüyoruz. Kendi kendimize iç sesimizle konuşuyoruz. Peki ya dışarıya döktüklerimiz? Aslında hani anlat içinde kalmasın derler ya. Pek çoğumuz içinde kalıyor, konuşamıyoruz. Dolayısıyla daha az konuştuğumuz için daha az anlaşıyoruz, daha az anlaşılıyoruz. Sevdiklerinizle bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Böyle geniş masalarda güzel sohbetler edeceğiniz programlar yapın kendinize. Çünkü gerçekten gittikçe daha az konuşmaya başladık.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Bayburt Tokat'a yaklaşık 5 saat uzaklıkta aktif fay hatlarından uzak deprem riski düşük iller arasında yer alıyor. Uzmanlar riskin tamamen yok olmadığını vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim takvimini yayımladı. Okullar 14 Eylül'de açılacak, uyum eğitimleri 7 Eylül'de başlayacak, eğitim yılı 25 Haziran'da sona erecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaparak ders etkinlikleri, proje uygulamaları, kayıt işlemleri ve rehberlik hizmetlerini güncelledi. Yeni düzenlemeler 2024-2026 eğitim yıllarında kademeli uygulanacak. Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde fiyat listesinde olmayan servis, masa, kuver gibi ilave ücretlerin talep edilemeyeceğini belirtti. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülüğüne bağlı olduğunu vurguladı. Niğde'de trafikte yol vermeme tartışması sonrası otomobil sürücüsü O, B, kargo çalışanı B, Ö'ye aracında saldırdı. Polis ekipleri O, B'ye 190 bin TL ceza kesip ehliyetine 60 gün el koydu, aracı trafikten men edildi. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesinde test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek, hat yılda 30 milyon yolcu taşıyacak. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 22.809 kaçakçılık operasyonu düzenleyerek 29.543 şüpheliyi gözaltına aldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi. Spor. Galatasaray Avusturya kampında hazırlık maçında Venezia'ya 0-3 yenildi. Roland Sallai kendilerini gösteremediklerini, daha çok çalışmaları gerektiğini ve sezona iyi başlayacaklarını söyledi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habib Keita'nın izinsiz kampa katılmaması ve kulübe saygısız davranışı nedeniyle tepki gösterdi, süreci kulüp yönetimi açıklayacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabze'ye konuk olarak Avrupa Kupalarındaki 302. maçına çıkacak bugün. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir zihin aynı zamanda sağlıklı bir vücut anlamına da geliyor. Eğer sağlıkla yaş almak istiyorsanız beyninizi genç ve dinç tutacaksınız diyor uzmanlar. Geçtiğimiz hafta Dünya Beyin Günü'nü kutlamışlar. Her günün bir özelliği var ya, geçtiğimiz hafta da Dünya Beyin Günü'ymüş. Dolayısıyla bu konuyla alakalı sağlıklı bir zihin ve beyin nasıl oluşur isimli bir yazı okudum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. En önemlisi diyor uzmanlar, beyin gelişimi için, beyin sağlığı için sağlıklı gıdalar, onu destekleyen gıdalar tüketmek lazım. Alzheimer ve bunama riskine karşı yetişkinlerin daha fazla dikkat etmesi gereken folik asit desteğinin fasulyeden, bezelyeden, ıspanaktan, limondan, portakaldan alabileceğini söylüyorlar. Muz, kuru baklagiller, balık, kaju, yer fıstığı, üzüm, çilek hepsi beynimize, zihnimize iyi geliyor. Ama en önemlisi Türk kahvesinden vazgeçmeyin diyorlar. Her gün bir fincan Türk kahvesi içenlerin zihni daha berrak, düşünceleri daha derli toplu oluyormuş. Hayatınızda özel anılar, özel anlar yaratın. Uyku düzeninizi mutlaka düzene sokun, bozmayın. Uykunuz

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin.

0: Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Amerika'da geniş çaplı bir araştırma yapmışlar ve demişler ki annelerin ruh sağlığı son 8 yılda ciddi şekilde bozuldu. Peki niye özellikle annelerin? Türkiye'deki verilerde benzer bir tabloyu ortaya çıkartmış uzmanlara göre sorun annelikte değil, sistemin kadınları yalnız bırakmasında. Yani erkekler değil kadınların ruh sağlığı her geçen gün bozulmaya başladı, sistem kadınları yalnız bıraktığı için. Yüzyıllardır kutsal bir rol olarak yüceltilse de annelik, kadınların bu rolü üstlenirken yaşadığı zorlukların çoğu zaman görünmediğini söylüyorlar ve yapılan araştırmalar özellikle anne olan kadınların ruh sağlığında dikkat çekici bir bozulma olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mutsuz olmamak için yalnız bırakmayın annelerinizi. Mutsuz olmamak için anneleriniz de mutlu olsun diye bir arada vakit geçirin. Yalnız kadın mutsuzlaşıyor. Yalnız anne, yalnız bırakılan anne bütün yükü üstüne aldığı için sorumluluklar ağır geliyor sevgili babalar. Annelere biraz daha mı yardım etmek lazım? Eğer eş desteği yoksa depresyon riskinin 3 kata çıktığını söylüyorlar. İşte bu yüzden sevdiklerinizi sadece anneleri değil aslında sevdiklerinizi yalnız bırakmayın diyelim.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Hani sağlıklı yaş alalım diyoruz ya biraz önce, sağlıklı bir beyin için neler yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bir de doğada vakit geçirmemiz gerektiğini söylemeyi unutmuşum. Yeni araştırmalar, hiç değilse bir parkta yaptığımız kısa bir yürüyüşün bile dikkati tazelediğini, odak süresini uzattığını ortaya çıkartmış. Doğanın beynimizi yenilediğini söylüyorlar. Yani siz sağlıklı besleneceksiniz, sağlıklı uyuyacaksınız ama stres tepkisini düşürmek için de zihnin doğada daha fazla vakit geçireceksiniz. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız parkta yürüyüş yapın diyorlar. Peki yürüyüş yaparken de, zihninizi yenilerken de çok sevdiğiniz şarkılar yine yanı başınız da tabii ki hayatın ritminde, bu kez Soner Sarıkabadayı seviyor muyuz diye soracak.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi havuza, denize giriyoruz. Çocuklar da yanımızda oluyor zaman zaman. Fakat çocukları bazen gözden kaybedebiliyoruz. Gözden kaybetmemek için çocukların giydiği kıyafetin rengi önemli. Hatta havuzda, denizde giydiği mayonun rengi çok daha önemliymiş. İlk kez duyanlar varsa, sadece gözetim, sadece yüzme becerisiyle sınırlı değil su güvenliği. Mayonun rengi bile özellikle havuzda, açık sularda görünürlüğü etkiliyor. Göremiyorsunuz suyun içinde bazı mayoları, dolayısıyla çocukları da. Peki hangi mayoları giymesi lazım? Hangi renk kullanması lazım? En görünür renkler neon tonları. Bu yüzden dikkat ettiyseniz çocukların mayoları, bikinileri genelde neon tonlarında. Bu yüzden çocuklarınıza neon renklerinde mayolar almaya özen gösterin. Açık renk tabanlı havuzlarda pembeler, turuncular en belirgin renkler olurken beyaz ya da açık mavi mayolar en az fark edilenler arasında. Mor, siyah gibi koyu renkler görünür olsa da gölgeyle, yaprakla karıştırılabiliyor. Dolayısıyla en güzeli yeşil, sarı, neon, turuncu neon mayoları kullanmak çocuklarda. Pembenin de göl ortamında iyi bir performans göstermediğini söylüyorlar, haberiniz olsun. Ayrıca kolluklar, şişme simitler, benzer ürünler de güvenlik ekipmanı olarak yanınızda olsun. Bu önemli hatırlatmayı yapmış olayım ben de. Bu sıcak günde içinizi ferahlatırken en sevdiğiniz şarkılar, bu detaylar da dikkatinizden kaçmasın.

Şimdi zaman zaman ağaç değiliz ya, bulunduğumuz yeri değiştirmek istiyoruz. Değiştiriyoruz. Bazen şehir değiştiriyoruz. Bazen mahalle değiştiriyoruz. Bazen mecburen taşınıyoruz. Bazen keyfi bulunduğumuz yeri değiştirmek istiyoruz. Tebdili mekanda ferahlık var demiş eskiler ne de olsa. Fakat taşınırken çocuklar bizden çok daha fazla etkileniyormuş, biliyor musunuz? Bu saatte özellikle biraz fazla çocuklardan bahsetmek istedim. Çünkü yaz tatilinde özellikle çocuklara göre biraz daha hareket etmek lazım. Ve dahi çocuklar her değişime farklı tepki veriyorlarmış. Özellikle taşınma konusunda çocukların farklı tepkiler verdiğini gözlemlemişler. Uyku düzeninden yeme ve tuvalet alışkanlıklarına kadar her şeyin değişebileceğini söylüyorlar. Hatta bazı çocuklar için travma olarak bile kabul edilebiliyormuş taşınmak, bulunduğu yeri bırakmak, terk etmek. Sevdiği arkadaşlarından ayrılmış oluyor, bildiği ortamı terk etmiş oluyor. Bizim kadar fazla, bizim kadar detaycı düşünmüyor onlar ne de olsa. Bu yüzden taşınırken keyfi taşınmaların yerine mecburi olanları tercih etmekte fayda var. Çocuklarınız varsa onları düşünmek daha faydalı.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Haftanın incisi, ikincisi, haftanın salısı. Günün iki saatini birlikte paylaştık, daha keyifli hale geldi. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdayken her andan daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden müziğiniz açık olsun, ama bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik ben Rana, hoşça kalın diyorum size. Yarın yine güzel haberlerle buluşacağız tabii ki. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Yarın yine güzel haberler konuşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: Saat 15.
1: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Ayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
2: Hava durumu.
1: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece. İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece. Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
1: 5 numara.
5: Sen bana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
5: Beni böyle
3: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3, son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
4: Haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Yazdım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum Müzik Sinerji Radyo Sinerji.
7: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
8: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat, İstanbul uçak bilet fiyatları Ağustos ayında 6.990 TL'den başlayıp yıldızlı kampanyalarla 3.700 TL'ye kadar düşüyor, ikinci yarıda fiyatlar sabit kalıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kimya Bölümü doğal bitki özlerinden kene kovucu sprey geliştirerek etki süresini uzatmak için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat listesinde olmayan servis, masa, kuver gibi ilave ücretlerin talep edilemeyeceğini belirterek bahşişin gönüllülük esasına dayandığını açıkladı. Menülerin basılı fiyat listesi bulundurması zorunlu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin deniz mayınına çarpıp infilak ettiğini bildirdi. Gemi alternatif rotadan geçerken mayına çarptı. Can kaybı bilgisi paylaşılmadı. İran, ABD saldırıları durdurursa karşılık vermeyecek. Niğde'de trafikte yol vermeme tartışması sonrası otomobil sürücüsü O, B, kargo çalışanı B, Ö'ye aracında saldırdı. Polis ekipleri O, B'ye 190 bin TL ceza kesip ehliyetine 60 gün el koydu, aracı trafikten men edildi. İstanbul Valiliği, öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için 39 ilçe kaymakamlığına okullarda mescit açılması yazısı gönderdi. Yeni ve mevcut okullarda cuma namazı için uygun mescit alanları oluşturulması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 22.809 kaçakçılık operasyonu düzenleyerek 29.543 şüpheliyi gözaltına aldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi.
0: Spor.
1: Manchester City, Josko Guardiola 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayarak Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisine kapıları kapattı. Beşiktaş kadın basketbol takımı ABD'li oyuncu Jillian Chantal Aleyne ile 2026-2027 sezonu için sözleşme imzaladı. Aleyne kariyerinde birçok takımda forma giydi. Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sonrası 3 genç oyuncu kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Basa Temür farklı gençleri gündemine aldı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak ve hava genellikle güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken rüzgarlı bir hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: yakarsa.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya elendi.
2: Hava durumu.
1: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece, Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece, İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece, Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Radyo Sinerji. Beni şahaneleri.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat, İstanbul uçak bilet fiyatları Ağustos ayında 6.990 TL'den başlayıp yıldızlı kampanyalarla 3.700 TL'ye kadar düşüyor, ikinci yarıda fiyatlar sabit kalıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kimya Bölümü doğal bitki özlerinden kene kovucu sprey geliştirerek etki süresini uzatmak için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasında fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğini belirtti. Deprem sürecinde dezenformasyon ve manipülasyonun zarar verdiğini, hukuk zemininde gerekenin yapılacağını vurguladı. Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde bir alışveriş merkezi çöktü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayda can kaybı bildiriliyor ve yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya sahilinde şişme botla denize açılan 15 yaşındaki çocuk akıntı ve rüzgar nedeniyle panikledi. İskele görevlisi Davut A. durumu fark ederek sakinleştirdi. Sahil güvenlik ekipleri çocuğu güvenle kurtardı. Çerçeve yasa kapsamında sadece PKK üyelerine ceza indirimi yapılacak. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun çalışmalar sürüyor. Genel af düşünülmese de ceza infaz kanununda değişiklik zorunlu. Terörsüz Türkiye hedefleniyor. Zeynep Çalışkan, anket bahanesiyle ismini kullanan dolandırıcıların sahte senet düzenlemesiyle icralık oldu. Maaşına haciz geldi, banka hesapları bloke edildi. Bilirkişi raporu dolandırıcılığı kanıtladı, mahkeme lehine karar verdi. Spor. Galatasaray, Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekiplerinden gelen 30 milyon euro üzeri teklifleri değerlendiriyor. Sara, sakatlığını atlatarak takıma döndü, geleceği belirsiz. Roberto Mancini, İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne geri döndü. Mancini, 2018-2023 arasında çalıştırdı ve 2020 bir Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Gattuso'yla yollar ayrıldı. St. Louis City, Samsun Spor'dan Carlo Holse'yi 2+1 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Samsun Spor, 5.2 milyon euro bonservis aldı. Holse, 114 maçta 22 gol attı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 39 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak ve hava genellikle güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken rüzgarlı bir hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: bir ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum.
0: Dönüşü de yok.
1: Bak, her şeyi söyledik birbirimize.
0: Gidersen git ama lütfen. Bir dakika daha.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444 1 406 0356 213

0: 12-55-53 Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştın? Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Efendim, günler geçiyor, ömür geçiyor, hayat geçiyor, insanlar ömrümüzden birer birer geçiyor. Bütün bunları bir kenara bırakarak ömrümüzü ilk günkü gibi keyifli bir gün haline getirmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri,

Sevgili dinleyicilerimiz, günün her anında, her yerde radyomuz kesintisiz bir halde sizlerle olmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda bölgenin en iyisinde, şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında devam ediyoruz efendim. Güzel bir eserdir. Neşe Karaböcek seslendiriyor bu güzel eserimizi.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, programa telefonlarınızla ve mesajlarınızla ulaşıyorsunuz. Teşekkürler ediyoruz efendim o güzel yorumlarınız için. Günün bu saatinde neşe katıyormuşuz sevgili dostlarımızın bulundukları ortamlara. Ne mutlu bizedir ki bu güzellikleri bölgenin en güçlü sesinden sizlere yansıtabiliyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden yine güzellikleri paylaşmaya devam edelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program yine güne özel seçtiğimiz keyifli şarkılarla devam ediyor. Hicaz bir eserdir. Güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Muzaffer İlker'e ait bir çalışmadır. Bu yara başka yara, dertliyim yardan yana diyor sanatçımız.

karşı bu gurbet düşerli yar.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Sevdiğimiz ve özlediğimiz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz bir radyo programında Şarkılar Bizi Söyler programında ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdilerde bir hüzzam eser paylaşacağız. Çekemezler sevgimizi diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyo parmaklarının ucunda.
5: 212 56

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama